Tanıyan sezonunda kanında yoksa, kanın yoksa, hoşsuz mu kanını kısmında, İslam'ın konusunda sonra, ve kendi kanlarına hoşsuz mu kanını kısmında, ve kendi kanlarına hoşsuz mu kanını kısmında, ve kendi kanlarına hoşsuz mu kanını kısmında, ve kendi kanlarına hoşsuz mu kanını kısmında, ve kendi kanlarına hoşsuz mu kanını kısmında, ve kendi kanlarına hoşsuz mu kanını kısmında, ve kendi kanlarına hoşsuz mu kanını kısmında, ve kendi kanlarına hoşsuz mu kanını kısmında, ve kendi kanlarına hoşsuz mu kanını kısmında, ve kendi kanlarına hoşsuz mu kanını kısmında, ve kendi kanlarına hoşsuz mu kanını kısmında, ve kendi kanlarına hoşsuz mu kanını kısmında, ve kendi kanlarına hoşsuz mu kanını kısmında, ve kendi kanlarına hoşsuz mu kanını kısmında, ve kendi kanlarına hoşsuz

yani sosyal medyada olabilir de abi, mutlaka güçlük yaptan sinyatör kontrolü, mutlaka oradan ayrılıyor. Bu konuda

Sektör mantarları, epidemioloji ve sağlık mühendisler maaşlarla ve başlığı sözde sıkça sütüme tutasını terk ediyor. Bir söz sözde sanatın mekan, WWF mekan fasadı, bir tek kurulanan sözde bilgiyen satıştan sanmakta. Sağlık önce alışanlar için resimde konusak verilme, Rotary International Evo Rotary Kovac Katmandu mekan fasadı, Bishop Hatta Rotary Friends Evo Partners Club Rotary Kovac Katmandu mekan fasadı, Çocuk Kalagi Pesut Sandeyiz.

0: hicieron la cosa de ahí.
1: No, no, oiga, que esto para más cuando estoy. Estoy por tirar a mi sale.
0: Y hay que sentar, o tiene que ver, ¿verdad? Oye, oye, ¿cómo tiene que ver, verdad?
2: Ah, no, pues,
1: ¿y es usted? Esa es la idea de mi pisa que tú crees, ¿verdad? No importa, pero tú, usted, tú vienes de otro mundo. ¿Pasa la pisa que le quiere hablar y con él? ¿Onto todo? Mani, Zipzen, Zú, Matu, Fanny, yo soy muy clavata, ¿verdad? No me lo estoy curioso. Bizarre yani bu kendi kule kada, hani bey, ben bir kartta bu kartı satsam.
0: Bizarre ben de, ne diyorsun, sen hiç yapamadın.
1: Bu mi? Rastlayıp bizarre kule kurni, no kule kule bu kartı satarik hani bey, zinger darmerni, tav kurduğni, muz yapolni, tokar mosusuni, robuz varmi zesta, takalinca, kentler, tüm mosu da, şas kosasımını, bir de kalinca masyalı dekine satsam.
0: Hani, hani,
1: bir şey mi var? Bana bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var?